başı. Ne var ne peşinde mi? Eller kurcağını. Çıktı da atla ve uy. Ye bu sefer de seni. Uy de rakle aşma. Duvarı uy demine. Ale ale valla. Ve bir de kocaman dinle.